İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Ama dön artık, uyanır uyanmaz düşüncemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve, onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

çalaya gül. Annem bile okşasa.

ben. Ey gökte güneşi yakıp söndüren, ey canı yaratıp tene sindiren, ya onu geri ver, ya beni de al. Ya onu geri ver, ya beni de al. Beni de al.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Just met me.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
2: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: En güzel soğullar.
2: En güzel soğullar.
1: Radyo sahilde.

0: Kahvesi Radyo Sahil.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

0: evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Dediler aşkı vurdular. Vuran kim dedim. Aşıklar dediler.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan.

ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya evde yoksan.

yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor, ya evde yoksan?

yaşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdin ve dağ taşımı.

Anladın mı?

yaradım kızında şuk. Ölmeden diktirdin mezar taşımı, sonunda sevmeye.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşkiye gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İktidar.

0: boş yere.
1: Sadece en güçlü sesi radyo sahibi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonun açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam. Çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Dik dik değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Lisesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Ay, sisi, bay, sisi.

Samet'lerim Samet Ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Makinalı sen soft minigam 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver. Bir toz gelsin ya bak kal düşmanım yok. Döküyorum dost gibi kam no limit. Los gibi boz boz kok komplike yap. Boz gibi kafa karıştır. Yala Yunusların denizine dal. 100K gece konseri yap.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efes'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Radyosahil.com.tr
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo
1: Sahil.

0: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.
1: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

Reklam. Reklam. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

0: şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyorum.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: sallama. Radyosahi.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

aradın beni Leyla. Üstüm başım hala leş. Harbi Anadolu flex. Takside çalan eşek. Baba üstüne yazarım red. Yaktın beni Leyla. Düştüm sana bebek. Oldum sana yeni hayran. Selfie yap bizi çek. Bana nala sen kalayık. Derim kardeş bizi çek.

0: Üstüne yazarım rap. Yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla.
1: Oh yeah, Leyla, Leyla. Kraliçem o benim Reyna, Reyna. Siyah takım vize Vega, wow. Sigaram bir vuvuzela.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi.

Sesi Radyo Sahil Tam 95'te. Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: olacak bir kapı.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlamışsınızdır ve umuyorum Eylül ayı çok güzel geçmiştir. Geçmediyse de üzülmeyin. Ekim ayına geçiş yapacağız. Yepyeni bir aya geçiş yapacağız yarın itibariyle.
0: Duyuyor musun beni?
1: Ve Ekim ayı daha güzel geçecektir. Bu ay yapamamış olabilirsiniz ama bu ay yapamadığınız, yapmak isteyip de olmayan şeyleri yepyeni bir ayda gerçekleşmek için hala fırsatınız var. O yüzden problem yok. Kafanıza takmayın.
0: Biliyorsun.
1: Efendim, ben Özlem Körpe. Bugün günlerden çarşamba, yani nostalji günümüz. Birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek yolculuğumuza. Nostaljik konulara değineceğiz yine her hafta olduğu gibi. Hemen selamlarımı da yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, enerjimi yolluyorum. İlk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açacağım. Sıradaki şarkımız tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli kazançlar diliyorum size de.

Ne yapmalı, ne etmeli? Bir uyumbazlık, bir şeytanlık. Kıza dala vere mi çevirmeli? Bu beraberlik nasıl olacak? İkisi de ayrı telden çalıyor. Cintilmence mi yaklaşmalı? Familyasıyla mı tanışmalı? Birbirlerine mi danışmalı?

Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz? Ali diyor biz hep

Dünyalar ayrı. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da pırlantalardaki %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 lira değerindeki parfümleri, Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex parfümleri 1000 TL'ye gelmiş oluyor. Bilginiz olsun, kokular efsane güzel bu arada ve efsane kalıcı. Yani öyle bilindik markalara çok fazla böyle deli paralar dökmeye gerek yok. Bazen uygun bütçelere çok güzel kokan kalıcı parfümler de mevcut. Bunlardan biri de Blue Diamond Ala'nın üretmiş olduğu. Gerçekten çok kalıcı bir kokusu var parfümün. Denemenizi tavsiye ederim. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de var. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Baha ile devam edeceğiz. Adapte olamıyorum diyecek.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim Ağda 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Zira çok güzel kampanyalar oluyor, özellikle öğretmenler günü, yılbaşı, sevgililer günü, kadınlar günü gibi özel günlerde çok güzel anlık kampanyalar yapabiliyorlar. Sınırlı sayıda oluyor, bunları kaçırmanızı istemediğim için takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir sosyal medyada gezinirken karşıma geçmişte şu tarihte olsaydınız neye, hangi sabaha uyanırdınız diye videolar çıktı. Çok hoşuma gitti. Az önce onlara bakıyordum. Bazen böyle ya, şunu fark ettim artık, biliyor musunuz? Hani böyle gerçekten ciddi oranla eskiye özlem artmış bulunmakta. Herkes böyle geçmişteki yaşanılan, gerek magazin, gerek kendi hayatımız, gerek şarkılar, hiç fark etmiyor. Bir şey yakaladık mı sıkı sıkı tutunur olduk. Çünkü çok değerli bence ya. O günler bir daha gelmeyecek. Bizim çocuklarımız için de aynı şey geçerli. Şimdi küçükler, bundan bir 20 yıl sonra, 25 yıl sonra onlara göre de bu günler nostalji olacak. Bizden önceki jenerasyonların da aynıydı. Ama bu ruh, yani biz öyle bir yandan şanslı, bir yandan şanssız bir nesil olarak denk geldik. Çünkü teknolojinin olmadığı dönemde de vardık. Teknolojinin ilk çıkmaya başladığı anlara da şahit olduk. Teknolojinin tam ortasında da yaşıyoruz. Bakalım ömrümüz sona erene kadar daha neler neler göreceğiz. Ama ben yine de teknoloji, evet, çok büyük rahatlık, kesinlikle katılıyorum. Ama yine de önceki zamanlarda olsaydık, teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda en azından her şey daha güzel olurdu. Belki insanlar daha az kötü olurdu.

Efendim, ilk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda sonlandırıp ikinci saatimize geçiş yapacağız birazdan. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim adı 0232 616 5555 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere özel indirimleri bulunuyor. Dediğim gibi fabrikalarla da işbirlikleri var. İsimlerini buradan söyleyemiyorum. Ama sizler gittiğiniz zaman öğreneceksiniz. Sosyal medya hesabını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel kampanyalı ürünler olabiliyor ya da çok güzel yeni çıkan modeller olabiliyor. İlk siz sahip olabilirsiniz. Az önce dedim ya, hani teknoloji bu kadar ilerlemeseydi insanlar belki bu kadar kötü olmazdı, kötüleşmezlerdi demiştim. Bir mesaj geldi. Dedi ki Özlem Hanım, belki de insanlar kötüydü, biz yüzlerini bu şekilde gördük. O da olabilir. Ona da katılıyorum. Belki insanlık zaten kötüydü. Bu sosyal medyanın, teknolojinin ilerlemesiyle her şey göz önüne çıktı, gün yüzüne çıktı. Belki evet, bundan da kaynaklı olabilir. Ama şöyle de bir şey var şimdi, hani evet, insanlar zaten kötü de olabilir. Geçmişte de illaki kötü insanlar vardı. Herkes melek değildi neticesinde. Ama çocukların, gençlerimizin bu kadar kötü örnek alabileceği çok fazla şey yoktu. Dizilerimiz, filmlerimiz bile daha aileyle beraber, çoluk çocukla beraber izlenebilecek diziler ve filmlerdi ya da televizyon programlarıydı. Şu an televizyondan çocukların yanında evet izlemiyoruz belki, dikkat ediyoruz ama işte sosyal medya, internet yine karşılarına çıkıyor. Çok acı bir şekilde çıkıyor ve bazen çocuklarımız, tabii bu aileyle de alakalı ama oyun zannedebiliyor. Ya da saçma sapan oyunlarda saçma sapan yönlendirmeler yapıp çocuklar korkutulabiliyor. O yüzden devamlı çocuklarımızın internette ne yaptığını bir şekilde gözlemlememiz ve önüne geçmeye çalışmamız lazım. Çünkü gerçekten kötü bir devirdeyiz. Her geçen yıl daha kötü oluyor. Evet, ben böyle her sabah açıyorum. Bir günümüz diğer günden daha güzel olacak falan. İyi düşünelim. Evet, iyi düşünelim. Ama sadece iyi düşünmeyle de olmuyor. Birazcık da çaba harcamamız lazım. Biz çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek iyilik bulaşıcıdır. O şekilde belki daha da iyi olan insanların sayısı artabilir. Ama tabii ki arkadaş çevresi diye bir şey de var. Biz ne kadar iyi de yetiştirsek, dürüst de yetiştirsek, işte o çevreye girdiği zaman da değişebiliyorlar maalesef. O yüzden hepimizin evlatlarını Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Profesinin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
9: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

belki birdenbire. Efendim, reklamlardan Sertab Erener'le dönüş yaptık. Programımızın ikinci bölümünü Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Yeni bir aşk, yeni bir iş. Radyolarını yeni açanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız sizlere ve tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın elleriyle buluşuyor. Ve eşsiz manzara eşliğinde birbirinden güzel lezzetli yemeklerin tadına varabiliyorsunuz. Ayrıca hafta sonu da yine yöresel ürünlerle hazırlanmış muhteşem bir kahvaltısı var. Cumartesi ve pazar günleri sizlere kahvaltıya da bekliyorlar. Kozbeyli Köyü Kozbeyli Küme Evleri No 619 0532 741 5435 0532 741 5435 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Valla farkında mısınız? Bir dönem böyle saçma sapan demeyelim, nimet onlardı neticesinde, ama hepimizin böyle özellikle pandemi döneminde absürt denemediğimiz tatlar, lezzetler kalmadı. Ama dönüyoruz, dolaşıyoruz kendi kültürümüzden, kendi kökenimizden yemeklere geri dönüyoruz. Şu sıra nasıl ki nostaljik olan her şey hoşumuza gidiyor, şarkılar, eşyalar, fotoğraflar hiç fark etmiyor. Nostaljik olması, bizi o günlere götürmesi yeterli olan şeyler var ya, bunlardan bazıları yemekler tabii ki. Eski o Anadolu'nun, Anadolu lezzetlerinin yerini bir ara böyle bir değişik yemekler almaya kalkmıştı, ama tabii ki o lezzet değişir mi? Değişmez. Bizim damak tadımızda var, bizim kültürümüzde var. İstediğimiz kadar işte Çin'den, Japonya'dan, oradan buradan deneyimlerde bulunalım. Deniyoruz farklı tatları bilmek, denemek açısından. Ama ve lakin yine her zaman olduğu gibi, her konuda olduğu gibi Türk olarak özümüze dönüyoruz. Ve Hasan Usta da bu muhteşem Türk lezzetlerini, Anadolu lezzetlerini çok güzel sunumla sizlere hem göz olarak hem lezzet olarak tatmin edici bir şekilde getiriyor.

Bazen gerçekten böyle başkalarına suç buluyoruz başımıza gelen olaylarda. Bizi üzdüklerinde, kırdıklarında yeri geliyor böyle paramparça oluyoruz ve bu genelde paramparça olma durumları en yakınlarımızdan geliyor. Aile bireylerinden, en yakın arkadaşımızdan. Hep birilerini suçluyoruz ve bazen kendimizi de suçlamak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Hata neden bizde oluyor? Bazen bazı hayatımızdaki insanlara gereğinden fazla değer veriyoruz. Bu kim olursa olsun önemli değil. Kendimizden çok değer veriyoruz. Ve sonrasında biz onlara bu kadar değer verdiğimiz için bizi üzmeyi, kırmayı kendilerine hak görüyorlar. Yani bir nevi doğru söylemiş Candan Erçetin. Bu benim suçum, kimsenin suçu değil, kader değil. Ben kendi ellerimle kendim bu hale getirdim hayatımı diye. O yüzden evet, hayatımızdaki değerli olan insanlar bizler için tabii ki çok değerli. Her zaman, her konuda destek, yardım, koşulsuz şartsız. Eyvallah. Ama ve lakin birinci sırada sanki kendimizi tutsak daha iyi olacak. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Doluyoruz, doluyoruz, doluyoruz. Yapıyorsun, yapıyorsun, karşılık yok. Ha, karşılık beklemek için yapmıyoruz ama insan bazen manevi desteğe de ihtiyaç duyabiliyor çevresindeki en yakınlarından. Bazen çıkılmayacak durumlar içerisinde kaldığında boş ver ya, sen halledersin, sen yaparsın, sen başarırsın diye desteğe ihtiyacımız oluyor. Ama öyle bir noktaya geliniyor ki bazen senin dertlerini tam anlatacağın sırada hemen kendi dertlerini anlatmaya başlıyorlar ve sen ondan bahsedemiyorsun bile. Bazen gün geliyor, nasılsın, sesin neden böyle geliyor, bir şey mi oldu bile diye akıllarına gelmiyor. Sen bunları söylediğin zaman yapmasaydın kardeşim, ben mi sana yap dedim oluyor. Sebep odur ki öncelik kendimize değer verelim. Ha, ben yapabiliyor muyum? Başladım, birazcık başladım, bazı kişilerden başladım. Herkese yapamıyorum tabii, herkesin hayatında vazgeçilmez olduğu kişiler var. Ama bana kim ne kadar neyi değer veriyorsa, 35'ten sonra bir güncelleme yaşadım. 35 yaşımdan beri bana kim nasıl yaklaşılıyorsa, ne eksik ne fazla, aynı değeri veriyorum. Sonuç yine ben kötü oluyorum. Sonuç yine siz kötü olacaksınız. Neden? Çünkü verdiğiniz tavizleri vermediğiniz için bu sefer siz kötü olacaksınız. Ama olsun varsın. Zaten gün sonunda kötü olmuyor muyuz? Kendinizi düşünün, boş verin gitsin. Tan ağla ağla diyecek bu şarkı Buket Hanım'a.

0: Latife olamadık yine. Gece güneşi.
1: Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.
0: Kalbimi serinlettin, bu defa boyun eğdin.
1: Reklamlara gideceğiz, 11 reklamlarına. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine ben bu şarkıyı çok seviyorum. Umuyorum sizler de çok seviyorsunuzdur. İkinci saatimiz artık böyle hani yavaş yavaş kış dönemine doğru geçiyoruz. İlk saatimiz hareketli. İkinci saatimiz böyle daha slow şarkılarla geçirmeyi tercih ediyorum. Umuyorum bu şekilde de beğenmişsinizdir. Çünkü bu havalarda böyle çok da tıp tıp tıp tıp gitmeyebiliyor. O zaman ben susuyorum. Kenan Doğulu konuşsun. Pamuk.

0: yine.
1: Reklam.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosahil.com.tr.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
11: Rengarenk.
8: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim son dönemece girmiş bulunmaktayız. Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Dön ne olur diyecek. Valla her seferinde söylüyor olabilirim ama bu şarkıyı söylediğimde Ebru Gündeş'in geçirmiş olduğu hastalık gözümün önüne geliyor. Çünkü daha küçüktüm. Yani küçüktüm derken hani ilkokul değil de ortaokul ya da belki lise 1 falandım. Lise bile yoktum hatta, ortaokuldum muhtemelen. Gözümün önünden gitmiyor. Çok etkilenmiştim. Ve bu şarkıyı her dinlediğimde hala şu an bile gözümün önünde canlandı. Ama şarkı da çok güzel. Çalmadan da edemiyorum ve o yüzden de her seferinde bundan size bahsediyorum. Farkındayım. Ezberlemişsinizdir zannediyorum artık. Gerçi ezberlemeye gerek yok. O dönemi herkes gördü ve yaşadı ve çok üzülmüştük.

0: Şimdi Tuzlu Kahve dizisini izleyenler aranızda var mı bilmiyorum. Efsane bir kadrosu var. İlk bölüm birazcık bana çok böyle hani beklediğim tarzda böyle wow bir senaryoymuş gibi gelmedi açıkçası. Ve çoğu insanlara da bu şekilde his bıraktı. Hani bu kadar muhteşem bir kadro varken senaryo bu mu olmalı diye. Ama 3. bölüm dün akşam yayınlandı. Şimdi bugünkü konumuzla ne alakası var diyeceksiniz izlemeyenler. Ama şöyle bir şey var. 2. bölümden itibaren Doktor Levent'le Doktorlar dizisine bir böyle bir atış bulunuldu. Ve sonrasında Levent Doktor Kutsi yer aldı. Ve 18 yıl sonrasında hesaplaşma. İnsanlar dedi ki ne alaka ya hani şimdi bu diziyle. Valla ben de dedim şimdi hani gülmeye hazırlamışız kendimizi böyle bir duygusallık ne alaka falan dedim. Bu hafta da Kavak Yerleri'ne gitti olay. Kavak Yerleri'nin Efes'i ve öteki kızın adı neydi? Mine değil de. Neyse işte. İkisi iki oyuncu konuk oldular Tuzlu Kahve'ye. Ve bilmem böyle bir tabii ki yaşlanmışlar. Bizler de yaşlandık haliyle. İnsan böyle o günlere döndü. Şimdi şeyi gördüm. Bihter'e de neydi o dizinin adı? Bak adı aklıma gelmedi şimdi. Beren Saat'im vardı ya. Kıvanç Tatlıtuğ'yla rol aldı. Neyse anladınız siz dizinin ismini. Firdevs Yoroğlu bu dizide ya. Kesin oraya da bir böyle bir gönderme yapılacaktır. Ve bu hafta Kuzey Güney'e de gönderme yapılacak. Şimdi az önce o video denk geldi. Akşam anlayamamıştım. Kavak Yerleri'nde eyvallah hani karşıya çıktı ama akşam Kuzey benim oğlum olacak birini Kuzey birini Güney koyacağım dediğinde fark etmemiştim ama şu an montaj yapmışlar bir dank etti kafama. Evet doğru o Kuzey ve Güney'lerden bir tanesiydi kendisi dizinin başrolü. Yani günümüzün dizisi aslında hem komedi böyle sitcom tarzı ama bir yandan da bizi alıp nostaljiye götürüyor, o günlere götürüyor, o günlerdeki duygulara götürüyor ve heyecanla bekliyorum bakalım önümüzdeki hafta hangi diziye bir laf gönderimi olacak ve hangi dizi oyuncuları gelecek?
1: Anladım bu son durak.
0: İzlemeyen varsa izlemenizi tavsiye ediyorum. Değişik bir dizi. Hani alışılmışın sıra dışı böyle. Güzel düşünülmüş. Kadro zaten biliyorsunuz. Efsane. Bugünümüzü yaşarken bizi geçmişe de götürmesi çok hoşuma gitti. Ve o yüzden bugün şu anda karşıma çıkmışken bahsetmek istedim.

Şimdi hemen mesaj atmışlar. Aşkı Memnu, Aşkı Memnu. Tam hatırladım. Firdevs Yörü şey yazmışlar bir de. Firdevs Yörü oğluna Adnan Ziyagil gelse, keşke seninle evleniyorum dese güzel olurdu dizide diye. Olabilir, güzel bir düşünce bence. Kızını aldım, beni pişman etti gibisine bir gönderme. Herkes gerçekten sevmiş, hani az önce bahsettim ya, mantıksız gelmişti ama dün akşam izleyen birkaç dinleyicimiz gerçekten o günlere gittik demiş. Valla ben de bir ilk bocalamıştım nasıl oluyor diye, ama gerçekten özlem varmış. Eski özlem çok fazla var. Ben burada boşuna söylemiyorum sizlere. Yani bu, yalnız ben olamam. Bir anda bu kadar nostaljinin, 90'lar 80'ler partilerinin patlamasının sebepleri, tekrardan eski nostaljik şarkıların yeni nesil sanatçılar, şarkıcılar tarafından seslendirilmeleri. Her şey ya, her şey. Şöyle bir bakıyorum, eşyalar bile ruhsuzlaşmış. Eskiden salon takımları böyle oymalı moymalı, ışıl ışıldı. Orta sehpalar, zigon sehpalar. Sonra cuma, kıyafetler bile ne kadar renkliydi. Şimdi öyle renkli giyindiğin zaman garip garip bakıyorlar. Hele ki 80'ler bir 80'ler furyası geçti ya böyle sosyal medyadan. Hepimiz kendimizi 80'lerdeki dönemlere aitmiş gibi yaptık. Ben zaten öyle renkli giyiniyordum. Yani benim için çok değişen bir şey olmadı ama renk vardı, insanlarda kan vardı, can vardı, candanlık vardı, samimiyet vardı. Şu an insanlar ruhsuz, eşyalar ruhsuz. Eşyanın ruhu olur mu demeyin, oluyor. Yani mat renkler, soluk renkler hayatımıza girdi. Daha klas, daha böyle modern görünüyor adı altında ama ne bileyim, galiba yaş ilerledikçe ben de böyle farklı düşünmeye başladım. Ki normalde aslında böyle hani şey, tarihi eser böyle şeyler olur ya, eşyalar falan. Onları çok seven bir insan değilim ama bu tarz şeyler böyle yavaştan hoşuma gitmeye başladı diyebilirim. Bir de karşınıza denk geldi mi bilmiyorum, sosyal medyada minyatür ev satıyorlar bizim çocukluğumuzdan kalma evlerin böyle küçük halini yapıyorlar. İşte çok yüksek fiyata satıyorlar yalnız. Şey, birazcık uygun fiyata olsa. Bir niyetlenmiştim de bir fiyat

Karayacaksın. Yok anne ya falan diyor ama işte aranıyormuş. Ben de öyle diyordum küçükken. Babaannem, anneannem anlattığı zaman hep derdim. Ya niye eskiden bahsediyorlar ki şu an yoksa her şey daha iyi. Televizyon falan vardı ya, bizde hani bilgisayar yoktu ama. En azından televizyon vardı ya diyordum, ne yapıyordunuz? Şimdi keşke o günlere tekrar geri dönebilsek değil mi? Böyle bir ışınlanma söz konusu.

Efendim, bir nostalji gününün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Reva Vela Restoran, Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 0532 741 5435. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Sizlerde bu güzel yöresel lezzetleri, güzel bir manzara ve keyif eşliğinde yemek istiyorsanız, güzel vakit geçirmek istiyorsanız Reva Vela Restoran.

0: tercih edebilirsiniz. Güzel bir nostalji günü oldu bence. Yine eskilere gittik. Yani yeni nesil işlerin içerisinde bile eskiler çıktığı zaman hop bizim odak noktası başka yere kayıyor her zaman olduğu gibi. Ben keyif aldım. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. O zaman bugünlük benden bu kadar. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yarın biliyorsunuz kafa nereye, biz oraya bakalım karşımıza neler çıkacak. O zaman kendinize iyi bakın. Yarın yepyeni bir günde, yepyeni bir ayda tekrardan Radyo Sahil 95 frekansında buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi. Bazen...

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Kurumuş güllerim var avuçlarımda. Belki üzüm, belki de aşk dolaşıyor damarlarımda. Hatıralar başucumda, gülerken ağladım canım yıllarca. Sen de bahar, alışkanlık,

0: Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Reklamlar bitti.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo.
8: Radyo Sahil tam 95'te.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderirim. Bak gelirken bu şarkı böyle bir ağzıma takıldı. Dedim ki vallahi bununla açacağım programı. Şöyle 9-8 kendimize gelelim. Efendim Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar efendim hepinize. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Her nerede ne işle meşgulseniz herkese kolaylıklar diliyorum. Şarkıyı başa alacağım, üstüne konuşuyorum. Zaten kısa 2 dakikalık bir şarkı. Konuşayım üstüne de birazdan alacağım. Başa 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. Duyanlar duymayanlara söylesin lütfen, hemen radyoları açtırın. Gönül köprüsü olmak istiyorum lütfen. Böyle eskiden şarkılar isterdik birbirimize. Yine isteyebilirsiniz, bu program sizler için var efendim. Hayata dair konuşacağız her zaman olduğu gibi. Bak şarkıyı başa alayım, şöyle eşlik edelim yerimizde. İçimizden ya da dışımızdan. Hepimize gelsin hadi şarkı. Vursunlar diyelim ama

Valla ritme gel, şöyle bir hepimizi herhalde bir silkeledi. Hani eşlik etmedim diyen yalan söyler. İyi oldu ama, vallahi iyi oldu, böyle bir kendimize geldik. Şimdi böyle şarkıları eşlik ediyorum, biliyorum şahane sesimi. Böyle tahammül edemeyenler var dinlemeye. Ama bak, her şeyi sizin için gittim, Türk halk müziğine yazıldım vallahi. Ne işim varsa benim oralarda. Ama sırf böyle ses eğitilsin, hani biraz daha size böyle daha güzel şarkı söyleyebileyim diye. Sanki ses hemen eğitilen bir şeymiş gibi. Olsun, ne öğrenirsem kârdır vallahi. Bakalım, güzel bir tecrübe olacak benim için. Seviyorum şarkı söylemeyi de böyle tabii ki size çok fazla söylemeyeyim değil mi? Konuşayım ben ama şarkı söylemeyeyim, ama arada dayanamıyorum, ne yapayım böyle. Hani şarkı diyor ki eşlik et bana, eşlik et bana diyor. Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sosyal medyamda da sordum. Takip edenler varsa Serap Atmaca hesabına, story'de. Şöyle bir soru sordum. Ne düşünüyorsunuz? Buradan da sormak istiyorum. Şimdi hepimiz dertleşmeyi seviyoruz. Yani böyle, hele ben vallahi böyle kendimi samimi hissettiğim insanların yanında hemen her şeyimi 2 dakikada anlatıveriyorum ya. O kadar hani karşımdaki insana güveniyorum, ama işte yapmamak lazım. Bu konuda çok kızıyorum kendime. Çünkü herkesle dertleşilmiyormuş, bunu öğreniyorsun zamanla. Şimdi şöyle bir soru sordum. Tanıdığınız insanlarla mı dertleşmeyi, yoksa tanımadığınız bir insanla dertleşmeyi mi yeğlersiniz? Sizi daha rahat hissettirir ya da daha mantıklı gelir, hangi açıdan bakıyorsanız. Soru olarak da sordum, ankete katılırsanız sevinirim. Buradan da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca, dediğim gibi, Instagram hesabındayım. Tanıdık bir insanla mı ya da tanımadığınız bir insanla mı dertleşmek sizi daha çok rahat hissettirir? Cevaplarınızı bekliyorum, ya da neden de diye sorabilirim sevgili dostlar. Şimdi vallahi yine çok güzel şarkılar dinleyeceğiz ya. Gerçekten müzik ruhumuza en iyi gelen şeylerden bir tanesi. Ya, fırsat buldukça ben müzik dinlemeye devam ediyorum gün boyunca. Şöyle bir Sibel Can desin ki, tamam aşkım.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında şahane salata, üstüne de çok güzel tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Valla say say bitmiyor. Seyir Kafe Restorant Ali Ağa'nın en güzel lokasyonundan bir tanesi. Doğa Park'ın içinde sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra. Valla hepimizin çok sevdiği şarkılardan bir tanesi olsa gerek, Koray Avcı yorumuyla gelecek. Diyeceğiz ki, adaletin bu mu dünya?

0: sen dünya.
1: Efendim, sosyal medyamda sordum kimle dertleşmek sizi rahat hissettirir diye. Şu an tanıdık biriyle %25, tanımadığım biriyle %75 oranında anketim devam ediyor. Sizler de fikirlerinizi lütfen söyleyin ya da yazın, oylamaya katılın. 0532 492 50 95'teyim.

0: hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim hemen bir istek şarkısıyla program devam etsin. Ekvator'a, Isitro'ya sevgiler gönderiyorum efendim. Serdar Ortaç onun için seslendirsin, yorum yok desin.

Efendim günün her saatinde gözünüze ve midenize hitap edecek lezzetler Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Arkanızda doğa manzarası, önünüzde deniz manzarası, vallahi yanınızda da sevdikleriniz varsa oh daha ne isteriz. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda sevgili dostlar. Burak Bulut, git o yüzden diyor şarkı.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için de şimdiden Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın. Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Şimdi bir Ebru Yaşar şarkısı, Mela Bedel, kararsızım sizlerle.

Baş parmağım, baş parmağım, neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç? Evet, sunucu kafayı mı yedi diyenler var. Ay vallahi yemedim daha, çok şükür. Şimdi böyle bir çocukluğuma döneyim istedim. Çünkü böyle işte işaret parmağımız, baş parmağımız, orta parmağımız, yüzük parmağımız, serçe parmağımız. Değil mi? Sayıyoruz hepsini. Peki parmaklarımızın isimleri nereden geldi? Bilenler var mı? Vallahi ben bilmiyordum. Şimdi sizle birlikte bak, yani öğrenmek isteyenler lütfen radyolarının sesini biraz daha açsın. Parmaklarımızın isimleri nereden geliyormuş? Şimdi baş parmak ismi diğer parmaklara göre daha güçlü ve kalın olmasından kaynaklanan adlandırmayla ilişkilendiriliyor. Bazı dillerde ise güç ve dayanıklılık çağrışımı nedeniyle hayvan isimleriyle yine ilişkilendirilmiş baş parmak olarak. Efendim işaret parmağı ise tahmin edilmesi en kolay olanlardan biri tabii ki. Adını işaret etme işlevinden alıyor. Dünyanın farklı dillerinde bu parmak göstermek veya yön belirtmekle ilişkilendiriliyormuş. Hatta bazı Kuzey Avrupa dillerinde ilginç şekilde tencere yalayıcısı anlamına gelen isimler de anılmış. Bu ne ya, tencere yalayıcısı? Her ülke değişik değişik isimler koymuş demek ki. Orta parmakta ise adının en temel nedeni elin tam ortasında bulunması. Bazı dillerde ise uzunluğundan dolayı uzun parmak veya benzer anlamdaki isimler kullanılmış. Latince'de ise oldukça farklı bir isimle anılmış. Digitus impudicus, yani utanmaz parmak. Aman Allah'ım. Bak, orta parmağı öyle demiş Latinler. Peki yüzük parmağı. Bugünkü ismi yüzük takma geleneğiyle doğrudan bağlantılı. Evet, evlilik yüzüğümüzü, söz yüzüğümüzü sağ sol olarak değişiyor ama o parmağı takıyoruz. Şimdi orta çağda bu parmaktan kalbe doğrudan bir damar veya sinir uzandığına inanılıyormuş. Bu inanış nedeniyle yüzük özellikle bu parmağa takılmaya başlanmış. Yani o kalbe dokunsun bak. Bu da çok güzel. Geçmişte şifa parmağı veya kalp parmağı gibi isimlerle de ilişkilendirilmiş yüzük parmağımız. Peki serçe parmağımız nereden geliyormuş, ismini nereden almış? Elimizin en küçük parmağı olduğu için birçok dilde küçük, bebek veya en küçük çocuk anlamındaki isimlerle anılıyormuş. Türkçe'de ise adını küçük ve narin bir kuş olan serçeden aldığı düşünülüyor. İlginç bir ayrıntı da şöyle, Latince'de serçe parmağı, kulak parmağı anlamına gelen auricularis deniliyormuş. Bunu da efendim öğrenmiş olduk. Bak, parmakların hepsinin bir anlamı varmış meğerse.

0: Partisi Radyo Sahil 95'te.
1: Efendim, Serap Atmaca sosyal medyamda story'de bir anket açtım. Kimle dertleşmek sizi daha rahat hissettirir dedim. Valla tanımadığım biriyle diyenler daha fazla, %67 önde gidiyor. Tanıdık biriyle diyenler de %33 oranında gidiyor. Evet, buradan bir kez daha sormak isterim. Kimle dertleşmek sizi daha rahat hissettirir? Tanıdık biriyle mi, tanımadık biriyle mi? 0532 492 5095'teyim.

Efendim, bazen böyle sevdiğimiz insanlarla güzel bir mekanda oturup sohbetimizi etmek, yemeğimizi yemek isteriz. Böyle huzur verici bir ortamda olmak hepimize iyi gelir. İşte Doğa Park'ın içinde Ali Ağa'nın en güzel lokasyonundan bir tanesi efendim Doğa Park. Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, bu bölümün son şarkısı Mabel Matiz'den gelecek. Sonra çok kısa bir reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda sonlandırıyorum. Az sonra sizlerleyim.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatlerimiz 14.02. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Maris'e bir kez daha hoş geldiniz. Serap'la Hayata Dair programındasınız. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Şimdi sosyal medyamda sordum. Kimle dertleşmek sizi daha rahat hissettirir diye, tanıdık biriyle mi ya da tanımadığınız bir insanla mı? Cevaplarınızı bekliyorum efendim. Sosyal medyamdaki ankete katılabilirsiniz. Serap Atmaca hesabındayım. Tutunamadım. Zor. Yokluğum çok zor, alışamadım. Ya da bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. 0532 492 5095'teyim.

0: neler ettin.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Efendim, müthiş bir oyuncu gerçekten Ecem Erkek. Böyle hani o komediyi bize yaşatıyor mu? Yaşatıyor. Şimdi bir insanın oyunculuğu bu kadar iyi olup da sesi de mi çok güzel olur? O güzel sesinden Al Beni dinleyeceğiz.

0: şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Efendim, şimdi Çin'den bir haberle devam edelim. Çin'de fakir kız, zengin erkek konulu diziler yasaklanmış. Gerekçe ise kadınların evlilik konusunda psikolojik hayal kırıklığı yaşamamasıymış. Biz yıllardır bu psikolojik hayal kırıklığını yaşıyoruz o zaman. Hani Türk filmleriyle büyüdük, zengin adam. İşte fakir kız ya da zengin kadın, fakir adam. Hani bu konulu filmlerle, dizilerle de hala devam ediyoruz. Bak, demek ki Çin çözmüş bu işi. Kadınların psikolojik hayal kırıklığına uğramasını istememiş. Ne diyelim, biz alıştık galiba. Efendim, bir Ebru Gündeş şarkısı daha geliyor programda. Manisa'ya gidiyor. Buket Hanım'a ve tüm sevdiklerine Manisa'ya sevgiler, saygılar.

Efendim yine bir araştırmayla devam edelim ve şu an beni dinleyen beylerin fikirlerini çok merak ediyorum. Biraz sizi de ilgilendiriyor bu araştırma. Şimdi erkekler kadınların gülümsemesini makyajdan daha çekici buluyorlarmış. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Gerçekten kadınların gülümsemesi makyajdan daha mı çekici? Şimdi güzellik algısı üzerine yapılan araştırmalar samimi bir tebessümün yarattığı etkinin en profesyonel makyajdan bile daha güçlü olduğunu gösteriyor. Gülümseme karşı tarafa doğrudan sıcaklık, özgüven, ulaşabilirlik mesajı vererek doğal bir çekim alanı oluşturuyormuş. Doğallığın ve içten gelen bir ifadenin insan zihninde yarattığı olumlu algı yapay dokunuşların her zaman önüne geçiyormuş. Efendim estetik kaygılarının ötesinde içten bir gülüş kurulan tüm sosyal ilişkilerde en etkili iletişim anahtarı olmaya devam ediyor. Peki sizce doğal bir gülümseme makyajdan daha mı etkili yoksa bakımlı görünmek her zaman bir adım önde mi? Vallahi yani tabii ki bakımlı görünmek de bence önemli, her zaman söylüyorum, çirkin kadın yok, bakımsız kadın var. Ama gülümsemek de ya bence her insana yakışan bir şey. O yüzden aslında her zaman böyle hayatımızda güleceğimiz şeyler olsun, gülümseyebilelim. Biraz da bizim elimizde. Bakış açısı o kadar önemli ki. Vallahi hayatta dert etmek istersen o kadar çok şey var. Ama onları dert olarak görmezsen de işte gülümsemelerin artar.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, son reklam kuşağıydı programdaki. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Reymen'le döndüm. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Son yarım saati yakalayan, yeni açan dinleyicilerim, Barış'a bir kez daha hoş geldiniz. Reymen diyor ki, Aygız...

Efendim, uykusu bölünmeden 90 dakika uyuyabilene 700 bin TL ödül verilen yarışma. Aman heyecanlanmayın, Türkiye'de değil. Vallahi Türkiye'de olsa çok katılım olurdu ya, kesinlikle bak. Japonya'da düzenlenen sıra dışı bir yarışma, yoğun çalışma temposu ve stres nedeniyle uyku sorunu yaşayan ülkede büyük bir ilgi görmüş. Gelin görün ki yarışmacıların yapması gereken tek şey, gürültü ve çeşitli dış uyarılara rağmen uykuları bölünmeden 90 dakika boyunca kesintisiz uyuyabilmek. Etkinlikte bu zorlu süreci başarıyla tamamlayan katılımcılara yaklaşık 700 bin TL değerinde büyük ödül verilmiş. Uzmanlar modern şehir hayatının yarattığı kronik uykusuzluk problemine mizahi ve dikkat çekici bir farkındalık kazandırmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini belirtmiş. Vallahi siz ne düşünüyorsunuz? Deliksiz bir uyku çekerim her şeye rağmen, her gürültüye rağmen. Vallahi bazı insanlar var, hani derler ya, davul çalsa duymaz. Bak, öyleleri kazanabilir yani. Ama herhalde çok kazanan olur ya, Türkiye'de böyle bir yarışma olsa. Uykuyu seviyoruz herhalde Türk toplumu olarak.

0: Partisi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Efendim, programın başında şöyle bir soru sordum hem buradan hem de sosyal medyamdan. Kimle dertleşmek sizi daha rahat hissettirir? Tanıdığınız biriyle mi yoksa tanımadığınız bir insanla mı? Oylama şöyle gidiyor. Tanımadığım biriyle %44, tanıdık biriyle şöyle yarım saat bakmadım oylamaya, tanıdık biriyle geçmiş. Tanıdık biriyle de %56 olarak devam ediyor oylamam. Efendim, sosyal medyamdan katılabilirsiniz.

0: şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Efendim, Sertab Erener bu böyle dedi. Pınar Yüksel'le devam ediyoruz. Kal selametle diyecek şarkısında. Az sonra veda şarkım gelecek.

Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına öncelikle bir alkış göndermek istiyorum. Saklama beni. Yarın Allah nasip ederse 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo Sahil, tam 95'te.
9: Radyo!
10: Radyo Sahil. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
11: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Atiye ile yaptık. Hisset radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ayşen'le devam ediyoruz. Bunlar var ya, hoş geldiniz.

yapay zeka güzelimiz Mebrure radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namusun ayı muhabbet devam ediyor. Bakınız, 3 saatte 11 iş yerini soyan. Ya işte böyle seri olacaksın. 3 saatte ya, oğlum nasıl yaptınız? Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz gece 3 saat içinde girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan 3 hırsızlık zanlısı Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Bence öncelikle arkadaşları tebrik etmek lazım. Bu sektörde bir gelişimdir bu. Edinilen bilgiye göre Zara ilçesinde geçtiğimiz gece girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan. Bak, 3 saat içinde 11 iş yerine geliyorsun. Kasaları açıyorsun. Şimdi kasaları açmak böyle pat diye, yani kilitli bırakmışlardır herhalde. Hani pat diye çevirerek olmuyor yani. Kasaları açıyorsun, içindeki paraları alıyorsun, çıkıyorsun. 3 saat içinde hem de 11 iş yerinde. Neyse, 3 kişinin yakalanması için Zara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Oraya kadar kaçabildiler belki. Bir de şimdi zaten çok kaçılacak para da yok şimdi, 65 bin lira. Hani böyle nasıl derler, 65 milyon olsa mesela. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit eden 3 şüpheli Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arabalarda 22.160 lira para. Gerisini ne yaptınız oğlum? Bir bıçak, bir muşta ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 0.15 gram madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Zara Adliyesi'ne sevk edildi. Sonrasında tutuklanmışlar. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ama arkadaş, 11 iş yerine giriyorsun. Bunlarda hiç böyle alarm malarm da yok mu ya? Güvenlik kamerası bilmem ne falan. Hani böyle kapıdan girdiğin gibi ötmeye başlayanlardan. Hani o kadar mı rahatsınız yani? Muhtemelen herhalde bir iş hanı falandır diye tahmin ediyorum. Yani o farklı lokasyonlarda olabileceğini pek düşünmüyorum. Veya belki yan yanadır. Ama hani hiçbir birinde kamera yok. Veya hiçbir birinde bir güvenlik falan yok. Yani veya o bölgede bir güvenlik yok. Gece adamlar rahat rahat gelmişler. Ne var ne yok toplamışlar. Fazla da bir şey yokmuş zaten. Oradan da Afyon'a kadar kaçmışlar. Orada yakalanmışlar.

Mabel Matiz Haliyle radyonuzdaydı. Efendim. Devam ediyoruz. Bu nedir efendim? İki katlı evi bağladılar, denizin tam ortasına taşıdılar. Deli misiniz acaba? Niye ki? İki katlı evi Mavna'ya bağladılar. Denizin tam ortasına taşıdılar. San Francisco körfezinde balık avlayan bir kaptan suyun üzerinde ilerleyen evi görünce şaşkına döndü. Bu şey gibi, Tiny House. Evet, tekerlekli bu ama biz tekerlek yerine bot koyduk. Kara yerine denize koyduk. Değişik olsun yani. Hemen oradan Airbnb'ye yükleyeceğiz. Oradan kiralayabilirsiniz efendim hafta sonu. Evlilik teklifini yapabileceğiniz. Eşinizle, sevgilinizle, ne bileyim arkadaşlarınızla böyle rahat huzurlu denizin ortasında bir güzel hafta sonu yaşayabileceğiniz evimiz hazır. San Francisco Körfez bölgesinde balık avlayan 57 yaşındaki tekne kaptanı Zack Medinas. Açık suda kendisine doğru ilerleyen iki katlı bir ev görünce şaşkına döndü. Ev sabit de değil. Evet, dediğimiz gibi yani işte botlarla yaptık, dubalarla falan yaptık. Öyle ev hareketli yani, deniz evi yani demek dersin. Soluk renkli ev bir Mavna'ya bağlı şekilde San Pablo Körfezi'nden çekiliyormuş efendim. Niye çekiliyor? Medinas ekibiyle birlikte körfezde balık avlıyordu. Sıradan başlayan sabah ufukta alışılmadık bir görüntü fark etmesine değişti. Bu yapay zeka falan değil değil mi? Medinas dalgalı sularda ilerleyen küçük bir teknenin arkasında ikinci katında verandası bulunan soluk sarı renkli iki katlı bir ev gördü. O şeydir soluk sarı renk, hani böyle dalgalar malgalar vurduğu için rengi solmuştu. Medinas dalgalı sularda ilerleyen küçük bir teknenin arkasında tamam evi gördü. Ev bir Mamla'ya sabitlenmişti ve San Pablo körfezi üzerinden götürülüyordu efendim. Görüntünün şaşırtıcı olmasının nedeni yalnızca evin su üzerinde ilerlemesi değildi. Bence sadece bu bile yeterli bir şey. Yani aramızda kaçımız efendim bugüne kadar denizin üzerinde yüzen bir ev gördük? Ben hiç görmedim mesela hayatımda. İki katlı yapı kendi başına hareket etmiyor, bir tekne tarafından çekiliyordu. Bence mesela şaşırtıcı olan konu evin denizde olması. Çekiliyor olması ise bu şaşırtıcılığı biraz daha azaltıyor bence yani. Evet, hafif demek ki. Amerikan Sahil Güvenliği sabah saatlerinde evin körfezden çekildiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdi. Yapılan kontrolde teknenin gerekli güvenlik ekipmanlarına sahip olduğu belirlendi denmiş. Yani evi taşımada sorun yok. Evden eve taşıma değil efendim. Evi başka yere taşıma. Ev hedefe ulaşmış. Bak benzer bir olay 2024 yılında da yaşanmış. Demek ki adamlar bunu ara ara yapıyor yani. Artık evin türüne göre herhalde, ne bileyim hafifliğine göre falan filan. Altında dubalar mubalar bir şeyler yerleştiriyorlardır onu kaldıracak kadar. Tonlarca gemi batmıyor da bu ev mi batacak? Adamlar evi ya da belki ev hazır evlerden, hani günümüzde çok var biliyorsunuz, çok satılıyor. Betonarme falan filan, işte tin house falan dedik mesela. Belki öyle bir ev, hani ulaşım daha rahat diye denizden. Karadan belki nakliye falan çok daha fazla tutulacağı için adamlar böyle bir yol denemiştir. Bilmiyorum, tamamıyla sallıyorum. Tahmin yürütemiyorum bununla ilgili.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok. Bakın evinde... Ya şimdi bir şey yapıyorsun, yasa dışı bir şey yapıyorsun. Yapmasan keşke ama yapıyorsun. Bir de zararlı madde. Yapmasan keşke ama hadi onu da yapıyorsun. Yakalanıyorsun. Yakalandıktan sonraki savunma. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bakınız evinde 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada şöyle bir şey söylüyor efendim. Evden limon tuzu alıyorlar. Metamfetamin diyorlar sözleriyle dikkat çekti. Kriminal mriminal kimse demek ki bir işten anlamıyor. Abi limon tuzu o ya. Ya gözünü seveyim ya. Anlamıyorsunuz. Fazla kullanmış demek ki. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki GA'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Üzerinde yakalananlar, abi o da işte şey limon tuzunun şeyi yani dökülmüş. Yani bunu mesela söyleyince hakikaten milletin buna ikna olacağını düşünüyorlar mı mesela? Ya da orada işte ne bileyim arama yapan jandarma falan. Ha arkadaşlar, araba yaptığımız evin sahibi şüpheli GA bunun limon tuzu olduğunu söyledi. Gidiyoruz buna. Hadi bakalım iyi günler deyip. Evet, GA'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arabalarda 295 gram metamfetaminle kenevir tohumu ele geçirildi. Evde yok yok. Gözaltına alınan GA, jandarmadaki işlemlerin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi. Bak, GA cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya oradan bir basın mensubu sormuştur. Sayın GA, ne diyorsunuz efendim? Evde metamfetamin yakalamışlar. Ne o kenevir tohumu falan yakalamışlar, üzerinize de yakalamışlar. Sormuşlar, cevap veriyor. Ne olacak? Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat. Yanıtını veriyor efendim. Teşkilatın içinde bu arada. Yani teşkilat yanında. Pişman mısınız sorusuna ise niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar ifadeleriyle karşılık verdi. Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü. Demek ki kimse ikna olmamış. Tamam, insanlar mesela böyle biraz hem suçluluk psikolojisi hem de panik haliyle hani durumu da kurtarabilirim diye bazen tuhaf tuhaf şeyler düşünebiliyorlar ama bu kadarı biraz fazla. Değil mi mesela orada bunu diyeceğine ya benim haberim yok işte arkadaşlarım getirmiş benden habersiz koymuş falan dese kısmen bir tık daha inandırıcı olur. Böyle diyorsa ki yani arkadaş limon tuzu bu yani siz ne yapıyorsunuz ya falan. Hani buna bir insanın ikna olacağı varsa da ikna olmaz. Orada nedir mesela suçlu psikolojisi onun hani duruşuna, oturuşuna, kalkışına falan bakarlar ederler. Hani belki bir ne derler hani iyi bir izlenim bırakırsa belki mesela hani yorumlama kısmında... Hani tamam bunu da bulduk ama sanki onun değilmiş gibi de bir imaj var diye düşünebilir. İşte jandarmadır falan. Hani sen şimdi böyle deyince. Neyse o zaman tarihe not düşelim efendim. Limon tuzundan içeri giren. İlk vatandaş olarak yazıyoruz.

enteresan saldırılar olur. Takı merasiminde takını takılacağı yer bellidir. Genelde böyle boyundan bir şey kuşak olur. Oraya olur, cekete falan iliştirirsin, böyledir. Olmadık yerlere takıp... damadın en mutlu gününde... Gerek yok yani. Yine benzer bir olay var. Bakınız, Ankara'da evlenen çifte arkadaşları altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. Birincisi, bu yasak değil mi peki? İlk aklıma gelen ne oldu yani? Ankara'da yeni evlenen çifte düğünde arkadaşları altın yerine sopa böceği, yeşil iguana. Buraya mesela birkaç isim daha yazmışlar. Bence bunu yazan editör de bunları bilmiyordu. Vesaire, böyle egzotik hayvanlar hediye etti. Çocukluktan beri egzotik hayvanlara büyük ilgi duyan ve hobi haline getiren damat Burak Yalçın, mutluluğunu çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için, hepsi benim birer evladım gibi sözleriyle anlattı. Efendim, gelin hanım da peki siz de aynı şeyi mi düşünüyor? Şimdi düşün bak, yeni bir hayat başladı sizler için. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yasta kocatsın. Ömür boyu mutlu olun. Ama şimdi gelinin mesela buna onayı var mıydı? Bir uyanıyor sopa böceği yanında. Bir dakika, bu sopa böceği ne ya? Bunu çok merak ettim, bir saniye. Çok egzotik hayvanlarla... Oğlum bu beslenmez ya. Tamam, tahmin ettiğimiz gibiymiş. Bir de bunu böyle herhalde şey salmazsınız diye düşünüyorum. Yani bir kafeste olur düşün. Sabah uyansam bu yastığını... Ay. Bir de bunlar yani serbest mi bu canlılar? Düşün, yaşadıkları yerden topluyorsun, getiriyorsun, düğünde hediye ediyorsun falan filan yani. Neyse, bilemedim o kısmı da. Biz devam edelim. Küçüklükten itibaren egzotik hayvanlara ilgi duyan ve evinde de farklı hayvanlar besleyen Buğra Yalçın. Ha, bu yeni değil miydi? Tamam, daha önceden de varmış. Arkadaşları düğününde büyük bir sürpriz yaptı ve altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. Arkadaşlarının hediyelerine çok mutlu olduğunu anlatan damat Yalçın, hediye edilen hayvanların da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belgeli olduğunun altını çizdi. Ha, bak evet, tam biz oraya gitmiştik. Peki belgeli olunca, abi ne gerek var evde bunlara ya? Bir de bunların, bu hayvanların hani yaşam alanları burası değil ki. Bak, egzotik hayvan diyorsun, kendi iklimleri var bunların. Ney? Duşlarını aldırıp masaj mı yapıyorsun? Evinde farklı türlerde egzotik hayvanlar beslediğini anlatan Yalçın. Bak, Sudan zırhlı kertenkelesi varmış mesela. Senegal bukalemunu. Bu ne? Fire skink diyor mesela, bilmiyorum. Tuhaf tuhaf şeyler. İguana gibi canlıların bakımını yaptığını söyledi. Ya hayat tabi yani, ne dersin? Biz kediden köpekten devam efendim. Yani bir tekir, ne diyoruz? Tekir candır, gerisi heyecandır. Tekir olur, sarman olur. Onlar ayrı psikopat yani. Ama bizden onlar. Peki, bak, sıcak suyla duşunu aldırıyormuş mesela. Ondan sonra sirkeli bezle silip aloe vera bitkisiyle güzelce masaj yaparak tekrar güneşlenmeyi bırakıyoruz diyor. Neyi? Bazı canlıları, ayda. Tamam, enteresan bir hobisi var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben olsam yine de arkadaşlarının yerinde altın alırdım. Hani sonrasında o altınla o kendisi ne yaparsa yapsın diye yani. Belki hani evet, bu güzel bir hobi ama diğer taraftan nakit kısmına belki biraz daha ihtiyacı olabilir. Çünkü düğünlere baktığımız zaman artık düğünler yani düğün yani. Bir düğün bir ömür konuşuluyor. Ödemesi çünkü bitmiyor. Peki, hayırlı uğurlu olsun.

Yağolu 90'lardan bir şarkıydı esasında ama yeniden coverlandı, güzel de oldu. Sürgün aşkımız radyonuzdaydı ve ritmi hızlandırıldı tabii ki. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Buradan programa ulaşabilirsiniz tabii ki. Yine radyomuzun sosyal medya hesaplarını da mutlaka takip ediniz efendim. Düşe kalka.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
0: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Mutlu Şarkı Radyonuzdayım, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok yine. Open AI acil düğmeye bastı diyor. Yapay zeka kontrolden çıktı. Ha. Ne olmuş şimdi? GPT 6.1 Asra yayından çekilmiş efendim. Peki o can alıcı soruyu sormak istiyorum ben. Yayında mıydı? Bir, ikincisi bu ne? Abi o kadar çok yapay zeka var ki yani. Her yerimiz yapay zeka artık. Yapay zeka devi OpenAI internette otonom hareket edebilen yeni nesil modeli GPT 6.1 Asra'nın çıkışını güvenlik açıkları ve yetki sınırlarını aşması nedeniyle durdurdu. Bak yetki sınırlarını aşıyor. Oğlum yapay zekayı siz yaptınız yani. Bu da öğrene öğrene gelişiyor. Her şeyi de öğreniyor mübarek yani. Şirketin otonom ajanlarının Avustralya hükümet sistemlerine izinsiz sızdığının ortaya çıkması. Ha evet, bu ortalık karışmıştı. Küresel teknoloji dünyasında büyük bir kriz başlattı. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, merakla beklenen amiral gemisi sürümü GPT 6.1 Asra modelinin çıkışını güvenlik standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle süresiz olarak askıya aldı. Yani biz bu işi yapamadık diyememiş. İnternette kendi başına gezinme, yazılımları otonom çalıştırma ve karmaşık operasyonları yürütme yeteneğiyle tasarlanan sistemin kova burcu bence bu. Bak GPT 6.1 Asra kova burcu. Neden bak, kendi başına geziyor, yazılımları otonom çalıştırıyor, ondan sonra karmaşık operasyonları yürütme yeteneğiyle tasarlanan sistem belirlenen yetki sınırlarının dışına çıkıyor. Ve gerçekleştirdiği işlem hakkında kullanıcıya şeffaf bilgi vermediği belirlendi. Hani bir şeyler yapıyor arka planda ama diyor, sen diyorsun mesela ne yaptın bu işleri, nasıl oldu falan. He tamam abi, tamam yaptık diyor. Ama arka planda neler dönüyor onunla bilgi vermiyor yani. Evet, bu Avustralya hükümetine izinsiz sızma şoku, bunu konuşmuştuk. Geri çekilme kararının perde arkasında uluslararası boyuta ulaşan bir siber güvenlik skandalı bulunuyor. Avustralya Başbakanı kontrolden çıkan bir OpenAI ajanının Haziran ayında resmi devlet sitelerine ve veri tabanlarına izinsiz erişim sağladığını kamuoyuna açıkladı. İzinsiz değildir o, birileri yönlendirmiştir oraya. Hani şey, sisteme izinsiz sızmıştır da böyle şey kendi başına da sızmamıştır bence. Uzmanlar bir otonom yapay zeka ajanının devlet altyapısında doğrudan sızdığı bu olayı dünyada belgelenmiş ilk vaka olarak kayıtlara geçirdi denmiş. Bir de tabii bu belgelenmiş hali. Belgelenmeyenleri sen düşün artık. Ya ne güzel iyiydi bu yapay zeka. Kendimizle ilgili saçma sapan şeyler soruyorduk. Mesela bu 80'ler meksenler yapıyorlar. Öyle ol, kal öyle. Kal. Mesela 80'lerden sonra yeni bir şey daha var mesela. Onu gördüm ben. ChatGPT'ye şey yazıyorsunuz. Nerede o ChatGPT? Burada kullandığımı gösteriyorum yani. Şey yazıyorsun mesela, beni tanıdığı, yazın bunu arkadaşlar, neler çıkacak çok merak ediyorum. Hatta bize de paylaşabilirsiniz. Beni tanıdığın kadarıyla sevdiğim şeyleri bir kitaplığın içine dizayn et, düzenli bir görünüm olsun diye yazın, gönderin ChatGPT'ye. Bakalım nasıl bir görsel yapacak size. Benim mesela, benim kitaplıkta işte radyolar var. Mesela kitaplar gündem, siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, toplum, sağlık, yaşam alanında. Kategoriler bu şekilde. Sonra 80'ler, 90'lar Türkçe pop bölümü yapmış mesela. Kasetler koymuş kitaplığa. Sonra farklı bir yerde yine başka kitaplar var. Onlar da mesela otomobil, bakım, teknik, yolculuk üzerine. Ondan sonra birkaç ilaç koymuş sağlık, enerji, denge üzerine. Arada güzel sözler yazmışım bardaklara. Daha güzel yarınlar diye mesela. Yine böyle filmler var. Müzik, sinema, dizi, belgesel, sanat kategorisiyle bu şekilde yapmış. Bak bir tane söz yazmış mesela. Hayat bir film ve sen başrolsün. Hiç de kullandığım bir şey değildir. Sonrası mesela bizim YouTube'da kullandığımız çekim aletlerini koymuş. İşte drone falan var mesela. Su altı kamerası, onları falan koymuş. Bak okuduğum kitaplarda mesela başka tarih, felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, biyografi diyor mesela. Böyle böyle şeyler yapmış yani. Bir yapın bakalım, yazın ChatGPT'ye, gönderin, sizin kitaplık nasıl olacak? Beni tanıdığın kadarıyla sevdiğim şeyleri bir kitaplığın içine dizayn et, düzenli bir görünüm olsun. Bakalım sizi ne kadar tanıyor? Beni bayağı tanımış yani. Buradan tabii sizi tanıması için bunu biraz kullanıyor olmanız gerekiyor. Hani ona bir şeyler sormanız gerekiyor, ne bileyim bir veri vermeniz gerekiyor yani, pat diye de tanımaz.
Bak aynısını şeye yaptım ben. Cemina'ya yaptım mesela. Saçma sapan bir şey çıkarttı o. Gemini bu konularda biraz kafa basmıyor onun. Yani tam olmadı o da. ChatGPT daha iyi anlıyor senin ne yapmak istediğini. Gemini kafasına göre mesela hala takılıyor. Böyle iyiydi bak. Fotoğraf falan veriyorduk. Onlarla ilgili de mesela gerginlik olmuştu. Verileri gönderiyoruz kendimizle ilgili falan diye denmişti. Bunlar çok konuşuldu ama yani ben onda pek katılmıyorum. Çünkü zaten telefonlarda fotoğraf çektiğimiz zaman bütün yapay zekasından tut bir sürü uygulama o fotoğraflara ulaşıyor. Sen her ne kadar gizlediğini düşünüyorsun ama zaten hani ChatGPT'ye yüklemeden de o zaten o senin fotoğraflara erişim izni veriyorsun sen ona. Oradan gerekli olanı yani işine yarayacak olanları alıyor ama hani senle bende ne kadar işi olur o tartışılır. Böyle güzeldi. Sözler mözler yazıyorduk falan filan ama bunlar artık devlet belgelerine de sızmaya çalışıyor. Girme artık oraya. Hani anarşistliğin lüzumu yok sevgili yapay zeka. Kaan sen yine arada bizim başvurduğumuz, güldüğümüz, eğlendiğimiz bir şey ol yani. Çok ötesine geçme.

0: teyp yok. Kıyamam radyonuzdaydı.
1: Aman.
0: Efendim bakınız, evin duvarından ne? 178 milyon lira çıktı. Aa. Oğlum hangi evler bunlar? Nerede bunlar ya? Niye bizde hiç olmuyor? İtalya'da bir apartman dairesinde duvar, zemin ve mobilyaların gizli bölmelerine saklanmış 3.2 milyon euro. Yaklaşık 178 milyon lira nakit para bulundu. Ekipler ortaya çıkarılan paraları evden çıkarmak için kovalar kullandı. Bak Napoli'de efendim. Bir apartman dairesinde 3.2 milyon euro nakit para bulundu. Polis ekipleri paraları evin duvarlarında, zeminin altında ve mobilyaların gizli bölmelerinde saklanmış halde tespit etti. Evin sahibi kim? Oğlum, mafya falan mı bunlar? Kim? Öyle bir detay var mı? Yok. Çoğunluğu 50 euroluk banknotlardan oluşan paraların selofanla sarılarak desteler halinde hazırlandığı belirlendi. Bak, kara para falandır bunlara. Bazı para destelerinin fayansların ve zemin kaplamalarının altında, bazılarının ise dolapların içindeki gizli çekmecelerde bulunduğu açıklandı. Çekmecelerin çok gizli olmadığı burada ortaya çıkıyor. Apartmandaki arama sırasında ortaya çıkarılan paranın miktarı nedeniyle ekipler nakitleri evden çıkarmak için plastik temizlik kovaları kullandı. Ele geçirilen para daha sonra zırhlı bir araçta taşındı denmiş. Bu fotoğraf orada mı? Oo. 11 tane de Rolex saat ve silahlardı. Tamam, orası İtalya, Napoli falan deyince zaten bir... Yetkililer operasyon kapsamında toplam 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ele geçirilen 3.2 milyon euronun ise İtalya'daki Adalet Forum'da aktarılacağı bildirildi denmiş. Paraya bak arkadaşı. Artı saatler, artı silahlar. Neydi, Al Capone buydu oysa? Al Capone. Godfather, insanın aklına direkt onlar geliyor yani. O kadar para ne arkadaş, apartmanı saklıyorsun bir de.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tarkan, kedi gibiyle radyonuzdaydın Ahmet'in ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, sokaktan, trafikten fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi çok güzel bir cover oldu. Robert Hatemo radyonuzda, canını okuyacağım. Bir gün.

Ayna şarkılarındandı. Melis Fis. Tırtıl radyonuzdaydı. Pekala. 170 bin liralık maaşı bıraktı, 18 bin liralık işi seçti. Deli misin evladım? Duyan yaptığını akılsız erdiremedi diyor. Aa, çok enteresan. Bakın, herkes uçuş görevlisi olmak için can atarken, hostes yani. O tam tersini yaptı. Garantili yüksek maaş ve lüks yaşamı elinin tersiyle iten Neha Takur. Gökyüzünde aylık 170 bin lira kazandıracak mesleği bırakıp dağ yollarında 18 bin liraya kamyon sürmeye başladı diyor. Bizim hayalleri başkaları yaşıyor ha. Bak, her erkek çocuğunda bu hayal vardır. Bu büyüdüğün zaman da devam eder ama işte hayat şartları falan dersin, şu dersin, bu dersin. Şu kesindir bence, bilmiyorum aranızda farklı düşünen var mı sevgili erkek dinleyenler? Hepimizin işinden şöyle bir şey geçmez mi? Tır şoförü olmak. Böyle bir yollarda tır gördüğün zaman mola vermiş olanlar falan mesela. Şey diyorsun arkadaş, adam yorulduğu zaman çekiyor kenara, dinleniyor falan. Bak çok zor. Kesinlikle mesela aranızda bu işi yapanlar varsa yanlış anlamasınlar. Ben yıllardan beri hep söylerim, böyle mutlaka içimizde bir şey vardır yani. Tır şoförü olma konusunda. Bir de arkadaş, yeniler çok modern ya. Acayip arabalar yani. Mutlaka sohbetlerde geçer abi, tır şoförü olacaksın, kafana göre yaşayacağım falan diye. Tabii hani aile hayatı olarak baktığımızda zorluğu var. Kolay bir iş değil, o yüzden kolay bir şey değil. Hani gecen gündüzün karışabiliyor falan filan, ama böyle macera anlamında bakacak olursak, çok güçlü arabalar yani. Kadın kamyon şoförü olmuş. Uluslararası havayolu şirketlerinde profesyonelleştiğinde aylık 3000 ile 5000 dolar, yani 100-170 bin bandında kazanç sağlayan, lüks konaklamalar ve yüksek standartlarla dolu kabin memurluğu kariyerini henüz yolun başındayken elinin tersiyle itti efendim. Var benim kabin memuru arkadaşlarım var, kazanıyorlar valla. Ve mesela sosyal medyada onların fotoğraflarına maruz kalıyoruz sürekli. Biz evden işe, işten eve selfiler çekerken, yolda video çekerken onlara benim uçakta bambaşka ülkeleri fotoğrafları çeke çeke. Hindistan'da yaşayan genç kadının bu radikal kararı çevresindekileri şaşkına çevirirken, erkek egemen taşımacılık sektöründe yazdığı başarı hikayesi uluslararası basının gündemine oturdu demiş. Yok, yeni bir şey değil bu, bizde de var. Kadın şoförler var, gayet güzel çalışıyorlar. Hatta onlarda mesela şey de var, nasıl söylemek lazım onu? Hani sosyal medyayı da iyi kullananlar var aralarında. Ki sosyal medyayı kullanmaları çok daha fazla gelirlerini artırıyor. Çünkü evet, dikkat çekiyor. Yani kadın, bir kadının bu işi yaptığı zaman dikkat çekiyor ve çok başarılı olanlar var yani. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek maaşlı ve prestijli bir gelecek sunan kabin memurluğu eğitimi için ne bu? Ne, bir yere yerleşmişti arkadaşlar. Hindistan deyince bir kafa karışıyor. Ne hatta kurun. Planları küresel havacılık sektörünü vuran Covid-19 pandemisiyle tamamen değişti. Hangi sektörü vurmadı ki bacım? Sektördeki kriz nedeniyle memleketine dönmek zorunda kalan genç kadın, binlerce dolarlık potansiyel geliri olan havayolu kariyerini yeniden sorguladı ve çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Taşımacılık sektöründe 20 yılı aşkın süredir çalışan babasından ilham alan Neha, 2023 yılında henüz 21 yaşındayken ağır vasıta ehliyetini alarak bölgenin ilk kadın kamyon şoförü olma ünvanını kazanmış efendim. 12 tonluk dev vasıtayla tehlikeli dağ yollarında, mesela bazen görürüz şimdi Hindistan'da, evet o tehlikeli dağ yolları baya baya tehlikeli yani. Ki yollar çok dar, bizdekilerden de daha tehlikeli. Valla hem cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz, hem de valla şu hayallerinin peşinde koşan insanlara ben saygı duyuyorum ya. Bir dünya bak, 170 bin lira geliri bırakıyor, ayda 18 bin liraya çalışıyor. Mutlu mu dersen çok mutlu. Yani belki havada olamayacağı kadar mutlu bile diyebiliriz buna. Hadi.

Melek Mosso ve Cemre. Kendisi çıktı bu yoldan radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim bakalım neler var neler yok yine.

Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu diyor. Arıları çalmışlar. Ne görüldü ne duyuldu derken yok, biz ben görmedim ama ben duydum. Yani kovan çalma olayını biliyoruz. Ama bunlar 800 bin arı oğlum, bildiğin arı ordusu ya. Bir tanesi kıllansa orada. Arkadaşlar biz galiba çalınıyoruz deyip. Şu kraliçe arıyı bir uyandırın, bir dürtün. Abi yoğun şimdi, gitmeyelim. Oğlum bir gidin bak. Kovan sallanıyor. Bir şey var bu işte, normal bir şey değil bu. Kraliçeyi uyandırın. Abi uyumuyor zaten, bırak rahatsız etmeyelim. Biri oradan kıllansa çıksa, diğerlerini çağırsa. Arı yani dünyanın en psikopat canlılarından biri. Ölümüne dalıyor direkt. Sonrasında zaten maalesef ölüyor. Şimdi hani gülüyoruz ediyoruz ama arılar dünyada yaşamın devam etmesi için, dünyadaki yaşamın, bakın sadece insanlığın değil, dünyadaki yaşamın devam etmesi için en önemli, listenin başında olan canlılardan bir tanesi. Hani bazen yaz döneminde korkarız, ederiz falan filan. Kovalamakta fayda var en fazla. Zaten çok dokunmamakta da fayda var. Çünkü hani normal şartlara gelip sen de pek işi olmaz. Sen onu rahatsız edersen sıkıntı büyük. O gelir, işini görür, ne bileyim. O çiçeği oradan ona karıştırır. Bunu buradan gider karıştırır falan. Vızır vızır gezerler yani. Ama dünyaya olan, yani yaşama olan faydaları tartışılmaz. Çok feci, çok fena. Avustralya'da efendim meydana geliyor olay. Arıcılara ait kovanlar sıra dışı bir hırsızlığın hedefi oldu denmiş. Yapılan kontrollerde 3 arıcıya ait toplam 49 koloninin hedef alındığı belirlendi. Bazı kovanların tamamı götürülürken bazılarında ise kraliçe arılar, işçi arılar ve petekli çerçeveler alınarak boş kovanlar yerinde bırakıldı. Bu yöntem hırsızlığın hemen fark edilmesini de zorlaştırdı denmiş. Arıların neden çalındıysa bölgedeki tarımsal üretimle bağlantılı diyor. Niye? Birbirleri belki hani balı, bal yap, direkt fabrikaya yiyen çalmışlar. Şimdi orada sadece balı çalsa o anlık bir kazanç elde edecek. Ama arıyı çaldığı zaman bunun sonraki sezonları da var. Tarımsal üretime bağlanmış efendim bölgedeki, neymiş? Bölgedeki arıcılar kolonilerinde yalnızca bal üretiminde kullanmıyor. Kovanlar belirli dönemlerde çiftliklere taşınıyor ve binlerce arı özellikle avokado bahçelerinde çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak üretime katkıda bulunuyor demiş. Hırsızın tam da avokado tozlaşma döneminde gerçekleşmesi bu nedenle dikkat çekti. Bak insanoğlu yine kendi çıkarı için. Hani sadece bal çalmak değil yani, şu avokadoların çoğalması için arkadaşlar sal arılara gitsin. Hazır ve güçlü bir arı kolonisi çiftliklerde doğrudan kullanılabildiği için önemli bir ekonomik değere sahip. Balların bırakılıp kolonilerin alınması da hırsızların asıl hedefinin bu olabileceği ihtimalini güçlendirir demiş.

Artık bundan sonrası Avustralya kollu kuvvetlerinin işi. Planlı hareket ettikleri düşünülüyor diyor. Yani dünyaya karşı hayvanların arada onları işte böyle kızdırdığımızda bizi sokmak dışında herhangi bir zararları yok ya. Ve her şeye faydası var yani. Küçücük tamam gerginler, sinirliler biliyoruz. Vızır vızır vızır vızır. Genel olarak sinirliler yani. Ama olsun, o da artık o stres, o stresi taşımak da kolay değil. Düşün yani o dünyadaki yaşamı devam ettirme bilinci omuzlarında. Bunu mesela arı ile empati kur. Bunu biliyorsun hani sen varsan dünya var ve sen çalışmalısın dünya için. Bunun bu kadar stres karşısında insan gerilir yani, ki arılar da geriliyor doğal olarak.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.

Jeffy Aşk Olsun radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namükenay Muhabbet. Namükenay Muhabbet.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Çat çat çatsın derim. Kaşları çatsın derim. Çok çok çok güzelim. Unutursam yazsın.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

çaresi. Ne kadar ayrılık şarkısı varsa dinledim. Anladım herkesin aynı yerde yaresi. Kim

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala çocuk olabilirim.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım.

sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Reklam.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

0: seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan.
1: Ateşli oyun.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

büyük azap. Bezdim canımdan, huzur bana uzak. Çektim, çektim acıları.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: içimde.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Ben içimdeki seni

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Sahilimsi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Sahilimsin en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramadım.

uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Yer de geçer, denizler de geçer, seyreden güller de geçer.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

aşkın beni kürledi yavrum. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma

başkasına verseydim. Susma, konuş bir şeyler söyle. Gözüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum. Faydalar

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo
1: Sahil'de. Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.